Sağolarımızı sayırlı kişi. Selamu aleyküm. Dostlarım, dostlarım. Qazanovuzda 8-ci 9 minut. Studiyada mina Fayil Aymadov. Hemenizde de oğuşlar. Hemenizde de hayırlı, yemli, matur, bereketli, şalı. Bəxitli kişiler dilə Bulgar Radiosu tapışırların devam etmiştir ki, tüştən